Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

bitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Ben seni çok seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
1: Bir daha söyle.
2: Çok seviyorum.
1: Ben de seni sevgilim.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

ağlıyorum sanma. Gözüme sen kaçtın. Sen bana gözümle değmeyecek yaştın. Sözde ikimiz de çok sevdik hani, ne aldık ne verdik. Sen beni sarhoş sanıyorsun ya, söyle kaç sarhoş tanıyorsun. Aşkından öleceğimi bilsem bu başım hep diktir. O adını bir daha ağzına alan ittir. Sen bana son tren olsan yavrum.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
5: Sen yalakan

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: gene, koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonunda sunum yapan kamu denetçisi Fatma Benli Yalçın, çocukların karıştığı suçların sayısı sadece bir senede 683.823. Bu çok ciddi bir rakam. Ben 10 küsur senedir cezaevi ziyaret eden birisi olarak net söyleyebilirim. Çocuklar cezaevine girdiklerinde çıktıktan 2-3 sene sonra tekrar girme oranları yaklaşık %80. Tekrar suç işleme oranları çok yüksek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneral rütbesine yükseltilen Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Katar, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk faaliyetlerinin ve olası bir anlaşmaya yönelik taslak metin görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla Pakistan ve Umman'la koordineli çalıştıklarını belirtti. Spor. Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasandoğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Güneydoğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı, numara 58 Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
4: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Backbars PPF kaplama, aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955. Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram LiderGayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166. CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için, benzer acıların bir daha yaşanmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadele için görevlendirdiğimiz iki uçağımız görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize döndü dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği iddiaları üzerine 5 ilde gerçekleştirdiği seri denetimler sonucunda kirliliğe neden olan 23 tesise toplam 47 milyon 599 bin lira idari para cezası uyguladı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden erişime açıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini belirterek Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarıyla iki saldırı düzenlediği bildirildi. Spor. Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan, Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklikleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
6: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Kalbini bana verdiğin için binlerce teşekkürler sevgili.

Şimdi hasretin hangi uçurumlara iter? Varken yokluğun zaten ölümlerden de beter. Sanma sevdan içimde bir an kaybolur biter. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Son sözlerin bu aşka derin bir mezar kazar. Şimdi kalem ne dertler ne ızdıraplar yazar. Göğsümün solundaki yaramaz yara azar. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Nefesim derken senin o gözlerin gülerdi. Beni benden alıp da aşk sevdana bilerdi. Bizi tanıyan herkes mutluluklar dilerdi. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Cehennemi burada yaşatırsın sen bana. Tek bir defa kızdın mı söylesene ben sana. Her şey gönlünce olsun hiç korkma benden yana. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Bırak, bırak nefesim bizim olarak kalsın derim. O sözü duyduğumda nasıl yanar içerim. Sen bilirsin artık of Mevlam büyük Rab kerim. Benden başka kimseye nefesim deme yeter.

0: Fit'in değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve yurt dışında yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Amman'da bir araya geldi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Avcılar Belediyesi'nin 2022 yılındaki asfalt ihalesine fesat karıştırarak kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi'ne 350 öğrenci alınacak. Adaylar başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde başkanlığın pa.edu.tr internet adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan hava araçları bu yıl orman yangınları nedeniyle 8.975 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 55.366 ton su attı. Spor. Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, BAK MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: kalp, güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

yıllara bir güne nasıl sıktırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

0: için değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55, meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Fitliğin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Durağan, Ankara Zirvesi Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Amman'da bir araya geldi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Avcılar Belediyesi'nin 2022 yılındaki asfalt ihalesine fesat karıştırarak kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi'ne 350 öğrenci alınacak. Adaylar başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde başkanlığın pa.edu.tr internet adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan hava araçları bu yıl orman yangınları nedeniyle 8.975 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 55.366 ton su attı. Spor. Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Mustafa Şancı reklamları sunar. Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Çancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55, meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: Şancı reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593. Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim

0: Perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanan terörist Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, Marmaris'teki saldırı anından firar sürecindeki inşaat işçiliğine...

0: örgütsel haberleşme yöntemlerinden Pensilvanya ziyaretine kadar pek çok ayrıntıyı itiraf etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin bu adım siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkanlar ve fırsatlar sunacak. Demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bazı sanal medya kullanıcılarına ilişkin şikayette bulundu. Spor. Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
5: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
4: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Müzik devam ediyor ama açlık beklemiyor. Özterme Pide Salonu'ndan dumanı üstünde pideler, lahmacunlar sizi bekliyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: daha elimi asla tutma.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde ilk adım Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi, 847. Cadde, numara 2, İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi, numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.10 saat dilimi sevgili dinleyiciler, hafta ortasında çarşamba akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Birazdan mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

İlk mesajımıza başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Yayınlar kuzenim Kübra Taş'a gelsin Eda Aydın'dan. Derinlere iniyorum şarkısı. Bugün benim doğum günüm, herkes var ama her şeyim eksik. Seni çok seviyorum canım kız kardeşim diyerek mesajını sonlandırıyor. Eda Aydın'dan Kübra Taş'a armağan oluyor.

İlerleyen saatlerde yoğunluk oluştuğu için şarkıları yetiştirmek, mesajların düzenlenmesi biraz zor oluyor. O yüzden sevgili dinleyiciler 20.00'dan itibaren mesajınızı göndermeye başlayın lütfen. Ve şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajınızın en sonuna yazmanız yeterlidir. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamün aleyküm, ben A6 koğuşunda yatan Enes Zahir Aktaş. Aleyküm selam. Aynı koğuşta yattığım başta abim Sinan Kara olmak üzere Orhan Karadeniz, Osman Semizi, Emre Yanak, Oktay Kaya, Onur Can Güveni, Anıl Bayrak, Bora Bayrak, Oğuzhan, Kurtoğlu, Yiğit, Türkan, Göktaş'a, Enis Bacık, Kübülay, Yılmaz, Alaaddin Alto, Yağız Kulcu, Adil, Kabadayı aynı koğuşta kadar bile yaptığım abi ve kardeşlerime armağan olsun, deniz üstünde fener parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Enis Zahir Aktaş için giriyor.

Hafta ortasında çarşamba akşamında beraberiz sevgili dinleyiciler. Astoroba Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da hizmetinizde güzel bir spor salonu sizleri bekliyor. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınıza uygulamayı Samsung Tutku FM yazarak indirip her yerden dinleyebilirsiniz. Açın Aşan yorumu var sırada ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Eylül. Samsung kapalı T-Tipi A18 koğuşunda yatmakta olan Mertcan Yiğit canım sevgilime. Günler geçiyor, hasret büyüyor ama sana olan sevgim hiç değişmiyor. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep seninle kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Biliyorum bir gün bütün hasret bitecek, seni çok seviyorum sevgilim. Her şeyim oldun şarkısını armağan ediyorum diyor Eylül'den.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, dinleyen herkese selamun aleyküm, Murat Karadan. Aleyküm selam C22 koğuşunda yatmakta olan yoldaşım. Sizi unuttum sanmayın sakın. Hakan Kocaman, Can Yoldaşı abim Volkan Kocaman ve altıda yatan Baykcan Ustabaş, Hayrullah Kılınç için İdris, Melih Altay, Hakan Bektaşoğlu, Seyfullah Tunca, Seyfullah Başkot, Kerem Çelik, Anata Ekrem, Tekin Aslına, Turgay Barış Yeşil, Yok Yiğit, Turgay Aslan, Erdal Can Büyük, daha için armağan olsun Murat Karadan, Yeraltı Şarkısı diyor.
1: Tutku FM

Fıtkı FM yayınına ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun Çarşamba STPC 5 koğuşuna yatan hatun Rabia Amaz. Seni öyle çok seviyorum ki kirpiklerinin bir tanesini dünyaya karın. Benim göz bebeğim. Seni çok seviyorum, iyi yayınlar diliyorum. Gözlerin şarkısı Fatih Eker'den Armağan olsun Rabia Amaz diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Merhabalar, iyi yayınlar. Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevi B6'da oğlum Ercan Yılmaz ve arkadaşı Sami Berat için aldığıma gönül parçasını istiyorum. Hasret ve özlem diye dualarım hep senin. Allah'a emanet iki gözüm, baban Ersin Yılmaz'dan armağan olsun diyor. Sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, ve Ersin Yılmaz için aldırma gönül alıyorsun.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar diliyorum babasından Barış Semiz'e. Armağan ediyorum. Işıklı Yol şarkısı babasından Barış Semiz'e armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Mesajı gönderdikten sonra 30-60 dakika içerisinde mesaj yoğunluğuna göre mesajınıza yer vermeye özen gösteriyorum. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi A5 koğuşunda yatan Hasan eşim Mehmet Orunoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Hayatım, sana güzel haberlerim var. Mahkemen bu ayın 27'sine alınmış, haberin olsun. Az kaldı, sabırlı ol inşallah. 27'sinde seni almaya gireceğim. Seni çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Aklım hep sende şarkısı. Eşim Mehmet Orunoğlu'na armağan olsun diyor.

Dün gecede sevgili dinleyiciler yayınımız yaklaşık 01'e kadar devam etti. 12'den sonra uzattık yayınımızı. Tüm mesajlarınıza yer verdik. Bu gecede aynı şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza sırayla yer vereceğiz. Bunlardan güzel bir isteğimiz var. Sırada yayınlar kapalı C27. Koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e yazıyorum sevgilim. Seninle tam 9 yılımız doldu. İyi ki benimsin. Sana evet dediğim gün hayatımda bu kadar şeyin bu kadar güzel değişeceğini hiç düşünmemiştim. Seni çok seviyorum. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Aşkım Fatma Temiz'den armağan olsun.

İyi yayınlar, ben Gerçen Beden İlker Sarı Umut. Umut yeter ki yürekte yaşatılsın. Ne ışıkta çoğalır, ne karanlıkta kaybolur. Gerçen Beden İlker Sarı'dan kardeşleri Tutku Acar, Abdullah Demirtaş ve Belirhan Kurtağ. Belirhan Kurtan da Çarşamba Kadın Cezaevindeki Sevdası Gizem'e selamlar, Yasımsın şarkısı İlker Sarı'dan tüm tanıdıklarına ve sevdiklerine armağan olsun diyor.

İyi yayınlar A7 koğuşunda yatan sevgilim Ömer Faruk Çelik'e. Selamlar olsun sevgilim, seni çok özledim. Çok az kaldı, inşallah bitecek hasretimiz. Seni çok seviyorum. Seninle başlar şarkısı Armağan Olsun sevgilim Ömer Çelik'i diyor dinleyicimiz. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

7.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Yeniler Samsun Kapalıcı'ya 26'da yatan canım sevgilim Osman demiş. Aşkım seni çok özledim. Konuşmayı bekliyorum dört gözle. Umarım bugünün güzel geçmişleri benim güzel geçti. Aklın kalmasın iyiyim canım sevgilim. Seni çok seviyorum. Osman Memiş'e severek öleceğim şarkısını armağan ediyorum diyor.

İyi günler, ben Hakan Arlı. Kardeşim Cem Arlı'ya ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor Hakan Arlı. Diğer bir mesajımız. Öncelikle selamun aleyküm A5 koğuşunda yatmakta olan Ali Yavuz ve Ercan Taşkara. Selam olsun başka koğuşlarda yatmakta olan Emir Ocak, Koray Burak, Kadir Özdemir, Emirhan Bayrak, hepsine kardeşleri Ali Eren Yılmaz'dan selam olsun. Unutulmadınız, kalbimizdesiniz. Adam Var şarkısı armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sevgilim, seni çok seviyorum. En kısa zamanda yanımda olacağını biliyorum. Aklım hep sendi. Özlendin. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ferhat arkadaşlarıma ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Selamünaleyküm, ben C12 koğuşundan dedi Murat öncelikle. Aleykümselam A19 koğuşunda olan aslan parçam oğlum Mücahit Ayaz. Her gecenin bir sabahı, her sabrın bir mükafatı var. Sen yeter ki içindeki umudunu kaybetmeye, gerisini bu kenetlenmiş yürekler halledecek. Sıradaki şarkı C12 koğuşunda olan kardeşlerime Berkut Albural, İbrahim Bural, Semih Yılmaz ve Hasan Güven'e armağan olsun dedi Murat diyor. İyi yayınlar Hamdi Kıyıcıoğlu'ndan bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz.

Allah'tan Rabbi yayınlar, nasılsın diyor. Teşekkür ederiz. İse Ankara'dan Yasin Kapalı'da yatan Biricik Eşim Songül'e. Hafta sonuna kadar kazan tarafında olacağım. Hafta sonu da İstanbul'a gidip geleceğim. Benim melek yüzü, başımın tacı, yârim. Çoğu bitti, azı kaldı. Allah'ın izniyle her zaman hallettiğimiz gibi yine birlikte halledeceğiz. Her şeyi senin için, sen içini ferah tut, seviliyor ve şiddetle özleniyorsun. Volkan Konak'tan Feri'nin parçası senin için armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin'den.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı yayınlar İstanbul'dan. Selam ve saygılar. Samsun A16. Kapalıda yatmakta olan sevdiğim Burakcan D.Y.'ye seslenmek istiyorum seni. Seni seven bir kadın var İstanbul'dan. Selam ve saygılar. Samsun bizi. Bir kavuşma boşluğu. Sevdiğim seni çok seviyorum. Elbet bir gün Burak'ım. Elbet bir gün Burak'ım. Voltalar kısa, özlemim sana şarkısı armağan olsun diyor. İstanbul'dan mesajını göndermiş dinleyicimiz. Harçlı bulunmadığı için bir başka şarkıyı sizin için de gönderiyoruz.

günler. Samsun kapalı olan Can abim, Çarşambalı Titoli'si ve Çarşamba kapalı olan Biricik ablam münevvertimize Yasemin temizden bir köşeye çekilip Allah'a bıraktığınız hiçbir şeyden zarar etmediniz. O gün gelecek ve bazı şükrettiğimiz şeyler bizi yarınımızı gösterecek. İşin sonunda ölüm yok, adalet yerini bulur. Sizi çok seviyorum, belalım şarkısını armağan ediyorum diyor.

Evet, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorunda Tutku FM 105.0'da. Selamünaleyküm, ben Engin Gökçimen. Aleykümselam başlar isim Samet Yıldırım, Aslan abim, Can Altuntaş ve canım kanım Mücahit. Haneciye selam olsun. Aliyeten C4 koğuşunda yatan kardeşim Berkşan, Turanlı ve A6 koğuşunda yatan kardeşim Yağız Kulcu'ya selam olsun. Yatılmayacak ceza, bozulmayacak saltanat yoktur. Özür günlerde kavuşmak dileğiyle bu şarkı benden abi ve kardeşlerime armağan olsun. Engin Gökçimen'den diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ben Gizem, Samsun'da tipi Kapalı'da kalan sevgilim Tuncay Sönmez'e selamlarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum ve çok özledim sevgilim. İyi ki benim hayatımdasın. Sen yanımda olunca her şey benim için yolunda sayılır. Annen bana emanet, yeter ki birbirimize sımsıkı sarılalım. Kendine çok iyi bak. Ben senin her zaman yanındayım, unutma benden. Halit Nuri'ye İhtilal şarkısı Tuncay Sönmez'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denizcimiz. Gizem, arşivimizde olmadığı için bir başka şarkıyı sizin için de gönderiyoruz.

İyi yayınlar A4 koğuşunda yatan Yunus Emre, Bürkan Aytek Naz'dan sevgilim her şeyim seni çok seviyorum ve seni bekliyorum. Sesini duymayı çok istiyorum. Haber gelmiyor yerden şarkısını armağan ediyorum diyor Yunus Emre, Bürkan Aytek.

İyi günler. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a. Ağustos'un ilk mısralarındayız ve sen Allah'ın bana verdiği en değerli hediyesin hüzün hüznüm. Hüzün hüznüm, derdin derdim, kalbin kalbim. Allah seni başından ve son yanımdan hiçbir zaman ayırmasın ve eksik etmesin güzel gözüm. Seni çok seviyorum. Bizim şarkımız parçasını Cevher'den armağan ediyorum. Türkan'dan eşi Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah. Bugün seni gördüm, bütün moralim yerine geldi. Sen benim her şeyimsin, seni çok seviyorum. Herkesin sana çok selam var. Ki boşum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Geçmiyor Günler şarkısı. Armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi akşamlar, ben Seda Kantekin. Samsun'a çıta yatmakta olan nişanlım Koray Söylemez. Sen öyle bir adamsın ki gölgen bile beni her şeyde korur. Senin için yaşıyorum, senin için nefes alıyorum. Seni çok seviyorum dünyam. Bende kalmadı parçasını armağan ediyorum. Seda Kantekin'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız Emre Söylemez, değerli abim Oğuzhan Altuntaş ve Selim Söylemez. Tolga Kılıç, Mete Can Şimşek, selam olsun onlar için. Mopsane şarkısını istiyorum. Zaman uzasa da sonu gecikse de sabreden nasibini alacaktır. Emre Söylemez'den armağan olsun. Ve güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz. Bir başka mesajımız ise bizlere ulaşan. İyi yayınlar Aydı Koşu'ndan Efkar Ahmet Çoşkun'un sofrasını paylaşan, voltasını dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'e ve bir o kadar değerli olan A20'de bulunan gönlümüze takuran Samet Yıldırım'a selam olsun. Zorumuza giden var parçası Efkarlı Ahmet Çoşkun'dan armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız ise A7 Koşu'ndan Emin Binici, kader bile yaptım dostlarım Umut Öztürk, Efkarlı Ahmet Çoşkun, Bektaş Akgüz, Umutcan Özyan, Bertu Akgün, Miraç Doğan'ı, Ekrem, Can Asan, Muharrem Durgun'a, Volkan Demirci, Hamza Marhan, Doğukan Aktuman'a, Mario Serdar Ömer Çelik, Şapkalı Ozan, başka koşularda yapmakta olan Hasan Paşa, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Rıdvan Altuntaş, Öğütmen Öğütmen Seçkin, Samet Akçı'ya, Samet Yıldırım'a da armağan olsun diyor. Bakalım mesajı gönderen dinleyicimiz Emin Binici'den armağan oluyor.

İyi yayınlar Samsun TTF'de kafalda yatan Ağum Koğuşu'ndaki canım kuzenim Fırat Yeşilür'de seni konuşmadan geçmiyor hiçbir günümüz. Bu yolda dönenler oldu şarkısı armağan olsun diyor Fırat Yeşilür'de. İyi yayınlar Samsun kapalı yatmakta olan A14 koğuşunda yatan Umut Güneş abime selamlarımı iletiyorum. Bu kardeşin her zaman yanında, umarım iyisindir. Bizler çok iyi, seni dört gözle bekliyoruz. Buralar bende, sen kendine iyi bak. İstek parçam armağan olsun Tarık Kereş'ten diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar Samsun Kapalı'da A20 koğuşunda yatmakta olan eşim Ümit'i. Sabah olmadan parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım eşim. Seni çok özledik. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Dualarım seninle diyor. Eşim Ümit'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. Berat aileme ve bütün radyo dostlarına sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun Taner abim. Emeğine sağlık, gecen güzel olsun diyor. Diğer bir mesajımız yayınlar. Samsun Kavak Çocuk Gençlik Cezaevi B6 koğuşunda yatan sevgili Mercan Yılmaz için ihtiyacım var parçasını armağan ediyorum. Sevgilisi Eteriyaki'den armağan olsun bu parça diyor. Eteriyaki'den armağan olsun diyor.

İyi günler Samsun Kabak ve Gençlik. Çocuk Gençlik Cezaevi B6 koğuşunda yatmakta olan canım yeğenim Ercan Yılmaz için Ay Gidiyor parçası armağan olsun. Gönlüne ferah tut yeğenim, hep arkandayım Serkan Özdemir'den. Ercan Yılmaz'a Allah'a emanet ol paşa diyor. Arkadaşlar Burhan Dağcı, Hasan Sil, Abdullah, Abdurrahman Efe, Musa Alabite, Sefa Eren'e, Ömer Faruk, Sami Berat ve Murat için armağan olsun diyor. Canım yeğenim Ercan Yılmaz için diyor. Evet, mesajınız genelde mesaj yoğunluğuna göre 30 ve 60 dakika arasında yayınlanıyor sevgili dinleyiciler. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu gece yoğunluk var. Tuna Nurçar, C7 koğuşunda yatmakta olan Muhammed Ali dostuma ve A18'de yatan Burak Orbay kardeşlerime buradan selam. Kardeşlerim dimdik duran, dimdik durun canlarım. Onlara buradan Nerede Kardeş parçası Tuna Nurçar'dan armağan ediyorum diyor.

İyi yayınlar A14 koğuşunda yatan canım sevgilim eşim Emine'me. Armağan olsun sevgilim Osman'dan haberini alır. Çok sevindik, her şeyin hayırlısı olsun. Seni oradan bizzat ben alacağım. Seni her şeyden çok seviyorum ve çok öpüyorum. Şüpheye duymadan sırtını yaslayacağın bir ben varım. İçin rahat ve huzur dolsun. Sevgili Gümüşünden armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Çarşamba Kapalı Kadın Koğuşu'ndan Nursen Ağçalık bu hafta açıkta bulunan sevgilim Samet Aynay'a uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet. Sabır ve zaman seni çok seviyorum. Seni seviyorum parçası armağan olsun diyor Nursen Ağçalık için geliyor.

Hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Avuçlarımdasın, seni seviyorum, avuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajlarının sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar lütfen. İyi yayınlar Nazlı Cebeci'den. Samsun A18 koğuşunda yatan sevgilim Mert Can Yiğit'e, sevgilim geçmişi olduğu yerde bırak, ben burada seni özlemle bekleyen aynı kişiyim. Bir gün bu özlem bitecek, bu bütün kalbimle inanıyorum. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Seni çok seviyorum. Aramanı bekliyorum. Çabuk olalım aşkım şarkısı Nazlı Cebeci'den armağan olsun diyor. Biraz önce yer vermiştik ve mesajı da yeni gördük. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Mert ben, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Gökhan Aslan mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar. Efendim dinleyenleriyle paylaşıyorum sıradaki en güzel şarkıları. Tüm dostlara armağan olsun diyor. Gökhan Aslan içinde geliyor. İyi yayınlar Tutku FM, ben Kerem Çelik, Anan Kavak Seyitip'inde yatan abim Tito Reis ve tüm abi kardeşlerimize selam olsun. Menfaatleri için eğilenler dik duranları sevmez. Bu söz özellikle abime gelsin GÇ diyerek mesajını sonlandırmış Kerem Çelik Kanat. Vazgeçme, umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim senden. Vazgeçme, olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinize hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar A7 Koğuş'undan Umut Öztürk. Aynı Koğuş'ta kadar bile yaptığım can dostlarım. Efkal Ahmet Çoşun, Muharrem Durgun, Ömer Çelik, Emin Binici, Volkan Demici ve isimlerini tek tek yüreğime kazıdığım Aslan kardeşlerime ve farklı koğuşlarda yatan can parçam abim Samet Yıldırım, Anıl Öztürk, Mertcan Togar, Yahya Sisko, Mert Kılıçak, Gürşah Türköz, Emrah İnan'a ve ismini sayamadığım abi kardeşlerime selam ederim. Umut Öztürk'ten Armağan Olsun bu parça diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar, ben Samsun'dan Merve Kaplan. Samsun Kapalı Ağa 16 Koğuşu'nda canım kardeşim Sefa Kaplan bugün doğum günün. Aramızda duvarlar ve mesafeler olsa da kalbimiz her zaman yan yana, seni çok özlüyoruz. Sağlığının ve moralinin iyi olmasını diliyoruz. Yeni yaşının sana umut, güç ve sabır getirmesini diliyorum. Unutma ki seni seven, düşünen ve yolunu gözleyen bir ailem var. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice sağlıklı, huzurlu ve güzel yaşlara, seni çok seviyoruz. Ablan ve annen, doğum günün parçası armağan olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Merve Kaplan.

Sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 22.02 saatlerimiz çarşamba gecesinde Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar kızım Çiçeğin. Bugün yanına geldim. Seni iyi gördükçe çok mutlu oluyorum. Hep böyle mutlu ol. Güzel kızım, seni çok seviyorum. Sen benim nefesimsin, aklın kalmasın. Nazlı Bey, Çepo'da çok iyi. Kübra Ataş'ın annesinden koş. Arkadaşlarının hepsini çabuk olalım aşkım şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sıradaki güzel şarkılar sizler için de gelsin. İyi yayınlar diliyorum Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına. Armağan olsun en güzel şarkılar diyor. İyi yayınlar. Samsun kapalı yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz. Karabulut'a nefesim ben. Her gün tereddüt etmeden söyleyebilirim. İyi ki sen, iyi ki bizim hikayemiz. Şefana da razıyım, şefana da yeter ki saçlarımız beraber beyazlısın nefesin. Diğer parçası Türkan'dan eşi Ebru Yılmaz, Karabulut'a armağan olsun diyor.

yayınlar. Kolay gelsin Zeynep Naz. Samsun TTP Kapalı'da yatan sevgilim Seyit Ahmet İhtiyar'a selamlarımı ve özlemimi iletiyorum. Bugün ablanlarla beraberdim. Aklın kalmasın sevgilim, canım sevgilim, ömrüm adam. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bugünlerin geçeceği günlerimizin olacağına söz veriyorum. Bir tanem kendine çok dikkat et. Seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin. Ben her zaman yanındayım sevgilim. Her daim yanındayım. Zeynep Naz'dan armağan olsun diyor.

mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. Güzel bir şarkı ekleyelim. İyi yayınlar Derya, ben Ağabey 8 Koğuşu'nda yapmak olan canım oğlum Berçan Yiğit, bir tanecik oğlum gözümün nuru yavrum, seni çok seviyorum benim sarı çocuğum Berçan Yiğit ve Fırat Yeşilyurt, Allah'a emanet olun yavrum, sizi çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Derya'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. A14 koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun. Annesinin en değerlisi, dualarım seninle. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Gözüm dalar uzaklara şarkısı annesinden yakışıklı oğlu Alper Ustabaş'a da armağan olsun diyor. Tutku Efendi.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Mustafa Ulusoy. Öncelikle A7 koğuşunda yatmakta olan reisim Samet Yıldırım, abim Kemal Saraköse, A26 koğuşunda yatan Tufan Ulusoy, C4 koğuşunda yatan Yiğit Efe Dinler, çok selam ederim. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmazmış, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Olmasaydı sonumuz böyle şarkısı Mustafa Ulusoy'dan, armağan olsun tüm dostlarına diyor.

0: Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Namı değer köylüden Arda Rengin'e selamlar oğlum. Seni çok seviyorum. Güzel günlerde yeniden sarılacağımız günleri bekliyorum. Baban her zaman senin yanında. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Öyle ve sevdikler içinde gidiyor. İyi yayınlar Emirhan Gökçeoğlu, Samsun T-Tipi Kapalı'da A22 koğuşunda yatmakta olan Dilçe Ayçarıkçı abime Kerim Küçük, Kerim Gökçeoğlu'ndan selamlar. Cansın Aslan abim, bu günler elbet bitecek, o güneş bizim için de doğacak, buralar bize göre yerler değil. Hoş Emri Mahkum şarkısı armağan olsun Emirhan Gökçeoğlu'ndan diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar, ben Yaşar Başkurt. A22'de yatan oğlum Nezahat Başkurt, Kaderbili Yaltı abileri Fahri Canpek, Özler Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu'ya selam olsun. Aslan oğlum her zaman yanımızdayız. Seni çok seviyoruz, her zaman yanındayız. Seni çok seviyoruz annenin, ablalığının. Çok selam var. Nezahat ve tüm sevdiklerine, tanıdıklarına da armağan olsun diyor.
1: Tanerlesiniz.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Benim tanıyor güzel bir yorum sevenleriyle buluştu sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kübra ablam nasılsın? İyisindir inşallah, seni çok seviyoruz. Halamla oturuyoruz, çocukların burada, canım ablam sen bizim kıymetlimizsin. Sen bizim canımızsın Aslan ablam, seni çok seviyoruz. Koğuş arkadaşlarına ve Fırkan Dişikara'nın Aslan ablası Kübra Ataş'a armağan olsun. Fırkan Dişikara için geliyor diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi günler Samsun'dan, yeter Naz Ayet'e koğuşuna selamlar olsun. Allah sizi tez vakitte sevdiklerinize kavuştursun sevgili eşim Hamza Marhan. Gözlerinden öpüyorum, geceniz güzel olsun, rüyanda beni gör inşallah, seni seviyorum sevgilim. Tüm güzel şarkılar armağan olsun yeter Naz'dan diyor.

0: Tutku FM.
1: Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Tüm mesajınıza yer vereceğiz sırayla sevgili dinleyiciler. Şarkıların da yayınlanması biraz zaman alıyor, o yüzden B sıradaki mesajımıza geçiyoruz. O gün Şahin Baş Oğuz Ercan'dan Samsun TTP Kapalı'da 26 yatan Oğulcan Şahin Baş'a gelsin en yakın zamanda kardeşim. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış, teşekkür ediyoruz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Hafta ortasında çarşamba gecesinde sevgili dinleyiciler Sami Gayrimenkul sponsorunda beraberiz. 22.38 saatlerimiz ve devam ediyor beraberliğimiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz ve tüm mesajınıza yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam yengem, nasılsın, iyisindir inşallah. Dört gözle bekliyoruz seni, her zaman kalbimizde, her zaman aklımızdasın. Kendini hiç üzme, en yakın, en kısa zamanda beraber olmak dileğiyle Abdullah Gürsoy'dan Kübra yengesine yalnız değilsin parçası armağan olsun diyor Abdullah Gürsoy'dan.

0: Samsun Kapalı Ağa'nın koğuşundan Sait Babaoğlu'na Yok Başka Hayalim şarkısı Melda'dan Armağan Olsun diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Evet, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Merhabalar ablam, nasılsın, iyisindir inşallah, haberini aldım. Çok sağ ol abla, her türlü verdiğin destek için Rabbim en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmayı nasip etsin. Sizi ilk önce birbirinize emanet ediyorum, sonra Rabbime. Kendinize çok iyi bak ablam. Emrah Yalçın'dan Mehtap ablasına "Yalnız iyisin" parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Az önce yer vermiştim. Peki, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar canım kızım. Hayatta bazen hepimiz zor dönemlerden geçebiliriz. Önemli olan umudunu kaybetmeden ayağa kalkmayı bilmektir. Sen güçlü bir insansın ve bu günleri de geride bırakacağına yürekten inanıyorum. Burada seni seven, yolunu gözleyen insanlar var. Seni her halini seviyoruz. Geçmişe takılma. Önünde yeni başlangıçlar yapabileceğin günler var. Kendine iyi bak, sağlığına dikkat et ve moralini yüksek tut. Seni seviyorum, iyi ki varsın canım kızım. Kübra Taş'ın annesinden Kübra Taş'a ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Kibar Yannem şarkısı ve sevgi dolu olsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

Geceye devam ediyoruz kaldığımız yerden. Selamın aleyküm. Yengem nasılsın? İyisindir inşallah. Her gün seni bekliyoruz. Gün sayıyoruz. Dört gözle gelmeni bekliyoruz. Hep beraberiz. Yan yanayız burada. Yanında bil her zaman kardeşini, kendini üzme oralarda. Enes Yalçın'dan Kübra yengeme mapusun içinde parçası armağan olsun diyor. Enes Yalçın'dan diğer bir mesajımız. Köylüden Arda Turan'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar Arda Rengi'ne armağan olsun diyor. Düzeltiyoruz. Köylüden köylü ve sevdikleri için de geliyor.

0: Tamev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Bir yerden Samsu T tipinde yatmakta olan oğlum Emirhan Yavuz için seni çok seviyorum C26 koğuşu arkadaşları için armağan olsun. Emirhan Yavuz'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun Kapalı Dağ 20 koğuşunda yatmakta olan eşim Ümit'i armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım eşim. Seni çok özledik. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Dualarım seninle. Ümit'e armağan olsun diyor.

20.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz. İyi geceler kardeşim, ben Erhan Yılmaz. Samsun Kapalı'da A27 koğuşunda yatan kardeşlerimi Ahmet Durmuş, Mustafa Kurt, Osman Demirtaş, İsmet Baş, Enes Güneş'e, Enes Yoruklu, İzzet Bulat, Can ve İbo'ya, tüm koğuş arkadaşlarıma Sende Kalmış isimli şarkıyı armağan ediyorum. Bugün tahliye oldum ve tam da dediğim şeyi yapıyorum. Atakum sahilden sevgiler. Sizle kavuşacağım günü iple çekiyorum kardeşlerim. İyi yayınlar diliyorum ayrıca diyor. Erhan Yılmaz için gidiyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye, varsa mesajını sevdiklerinize, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0542 744 65 55. Samet İşler'den Samsun Kapalı TTPC 26 koğuşunda yatağını kardeşim Ufuk İşler ve Bahadır Taplan'a selam olsun, Allah'a emanetsiniz. Ufuk İşler ve Bahadır Taplan'a selam olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Harun ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar. Gurbetten Sılı'ya tüm sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor. İyi yayınlar Kübra ablam, seni çok seviyorum. Bugünler de geçecek inşallah, canı gönülden kalbimizdesin canım ablam. Hırkan Dişikara'dan can ablası Kübra Ataş'a armağan olsun, beraber dinleyelim ablam. Allah'ıma emanet ol diyor. Kübra ablam için armağan olsun diyor.

Hüzün olgunlaştır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden her yerden dinleyebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışında web sayfamıza yenilendi bu arada tutkufmturkiye.com. Ayrıca telefonlarınız için uygulama var sevgili dinleyiciler. Telefonlarınıza Play Store'dan uygulamayı Samsung Tutku FM yazarak indirebilirsiniz. Ben Dinçay Çarıkçı. Mektubun geldi Tansum hayatımın merkezine. Hoş geldin, ben de seni çok seviyorum, özlüyorum. Çıkmaz bir sokakta parçası bize gelsin. GÇTK diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar, iyi ki varsın. Tutku FM 105.0. İnsan bazen en büyük pişmanlığını elindeyken kıymetini bilemediği bir sevgide yaşar. Ben sevgimi eksiltmedim, sessizce taşımayı öğrendim. Keşke bana uzanan o yüreğin değerini zamanında görebilseydim. Belki bugün hiçbir şarkı hasretimizi anlatmak zorunda kalmazdı. Bu şarkı senin için armağan olsun. Yarım kalan hikayemizin sessiz tanığı olsun. Kara Kızdan Resul Dalbey'e armağan olsun. Not olarak beni arar mısın uygunsa, iyi yayınlar mesajını ulaştırmış Kara Kız.

0: 20.20 saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Samev Gayrimenkul Atakum'da hizmetinizde. Tutku FM bünyesinde sevgili dinleyiciler. Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul'de. Tutku FM bünyesinde yeni adresinde hizmetinizde Samev Gayrimenkul. WhatsApp numaramızı da hatırlatalım: 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Gece olduğu gibi seri bir şekilde tüm mesajlarınıza A'dan Z'ye yer veriyoruz. Ve yayın formatımız arabesk özgün sevgili dinleyiciler, halk müziğine de yer veriyoruz. Bunun dışında şarkı yazmayın lütfen. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sen benim kalbime yazılmış en güzel hikayesin. Zaman geçse de yollar uzasa da sana olan sevgim hiç değişmiyor. Her gün seni biraz daha özlüyor. Biraz daha kavuşacağımız ana inanıyorum. Bil ki bu yürekte senden başkasına yer yok. Gün gelecek, bütün hasretimiz tek bir sarılışta son bulacak. O güne kadar sevgim de umudum da hep seninle. Seni her şeyden çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, yağmur yürektim parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar ablasından Alper Ustabaş'a armağan olsun, ailen seni çok seviyor. Alper Ustabaş için armağan olsun diyor.
1: Son vapurda ayrıldı limandan, son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında, kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yürekliyim, uyuyor musun?

0: İyi yayınlar diliyorum. Cezaevinde bütün abilerimize, ablalarımız, kardeşlerimize selam olsun en yakın zamanda. Hepsinin özgürlüğe kavuşmasına dua ediyoruz. Samsun'dan bütün kader ortaklarına Serkan Özden selam ve sevgilerle sürgün şarkısı armağan olsun diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Sürgün güzel bir yorumdu. Kalpten Kalbe programında sevenleriyle buluştu. Şu anda geriye dönüş mesajlarına bir baktık sevgili dinleyiciler ve 21.16'da gelen bir mesajımız var. Gözden kaçırmışız, kusura bakmayın. Normalde 30 ve 60 dakika arasında mesaj yoğunluğuna göre mesajınıza yer veriyorum ama telafi edeceğiz, fazla beklettik dinleyicimizi. Hemen aktaralım mesajımızı. A26 koğuşundan Furkan Karagöz, Yunus Emre Esen, Furkan Aydın, Ayhan Sisko, Osman Nuri Çelik, Ufuk Erol, Berat Efe Yıldırım, Şerafettin Dirican, Furkan Demirci, Coşkun Kavak, Mert Yılmaz Kaya, Alihan Eğer, Tufan Ulusoy, Hasan Çelebi, Deven Şahin Kaya, Serhat Aydemir, Ayhan Aydın, Sagamere, İnanç Keskinoğlu, Berat Güngör, Furkan Işık, Efe Avcı, A5 koğuşunda Anıl İncen, Muhammed An'ın torunoğlu Ercan Taşkara, C5 koğuşunda Doğukan Kocaman için armağan olsun diyor, Karayazı parçası ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, 23.35 saatlerimiz çarşamba gecesinde Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Değerli dinleyiciler, mesajlarınızı saat 20.00 itibariyle göndermeye başlayabilirsiniz. Bizler de 20.20 itibariyle yer vermeye özen gösteriyoruz. Mesajlarınıza 20.20 itibariyle yayınlamaya başlıyoruz özetle. A20'de olan aşkın bırakacağın aslan sende, sevgiyi dokunmadan aşkı buldum. Kocaman bir yürek, çocuk gibi masum bir ruh buldum. Bazen asi, bazen kırılgan ama her haliyle çok sevdiğim adamı buldum. En güzeli de sende, kendimi buldum. Seni çok seviyorum, kurban oldum eşim. Yarın telefonla bekliyor olacağım iyi geceler adamım. Serkan Kaya'dan Sor, Gecelerden Sor şarkısını rica ediyorum mümkünse. Esra Aslan'dan Armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Mert ben. Bazı insanlar yanındayken değil yokluğunda değerini anlıyor. Biz kimseye sırtımızı dönmedik ama bazıları bize sırtını dönmeyi çok kolay bildi. Kırgınlığım var, söyleyecek sözüm çok. Sadece artık susmayı tercih ediyorum. Mert'ten armağan olsun diyor ve Güney Akgül yorumu alıyor sırayı. Sil beni diyor.

Yine Tanar Bey, Samsun Çarşamba Kapalı'da Kadın Cezaevindeki Kübra Ataş'a selam olsun. Asiye Adam, ben Türkan, Emirhan, hepimizin sana çok selamı var. Nazlı ve Yumi de çok iyi, onlar da bizimle beraber dinliyor. Hepimiz seni çok seviyoruz, sen sabırlı ol. Sabrını yitirme, elbet bir gün hepimizin yan yana olacağız. Hepimiz yan yana olacağız. Bu günlerde geçecek, mutlu ve özgür günlerde kavuşacağız. Allah'ıma emanet ol. Serkan Öz ve seni seven herkesten sana selam olsun. Aldırma Gönül şarkısını rica ediyorum diyor. Serkan Öz ve sevdikleri için geliyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, 23.53 yaptı saatlerimizi çarşamba gecesinde. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve mesajınızı saat 20 için sıfırdan itibaren göndermenizi sizlerden rica ediyoruz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Yavaş yavaş da sonlara doğru yaklaşıyoruz. İyi yayınlar. Köylüden Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun canım oğlum. Sabırla ve zamanla geçecek bu günlerde diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımız. İyi yayınlar oğlum Emirhan Yavuz için. Seni çok seviyorum. C26 koğuşu arkadaşları için de armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor.

Bugün sen güzel biliyorum sevenleriyle buluştu ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Kübra ablam, seni çok seviyoruz, iyi ki varsın, iyi ki ablamsın. Bugün nerede geçecek, hep oturup gülüp eğleneceğiz. Bugünlerde geçecek, hep oturup eğleneceğiz. Allah'ıma emanet ol canım ablam Türkan'ın. Dişikara'dan Kübra Taş'a çay zamanı oradayım şarkısını sizlerden rica ediyorum. Ve tüm güzel şarkılarda Kübra ablam için armağan olsun diyor. Peki sevenleriyle buluşturuyoruz.

Anzer'den, Çağran Kaya'dan, İkizdere'den, Kalkandere'den selam alırım her yağmur günü. Fırtına derezinde dumanım dağlar, özlerim maden köyü, çay elim ağlar. Pehlivan taşı küçük köyümden, Fener mahallesi Reşadiye'den, Gülbahar, Salarha, Kömürcülerden selam gelir bana ağlama günü. Güneysu, Tuğlalı, Ayane Dağlar, Düzköy'ü özlerim, Ardeşen ağlar. Dereler diyarı dere pazarından, Çifte Kavak, Uzunköy, Ali Paşa'dan, Selimiye, Azaklı, Kayabaşı'ndan, Engindere, Ekmekçiler, İyidere'den merhabalar gelir, yüreğim dağlar. Özlerim hemşinleri, ciğerim yanar. Ne Zilkale sorsun beni, ne Ayder, pazar. Gönlümde ateşin dağ başı kadar, Fındıklı deseler gözlerim kanar. Halimi bir görsen, gün doğdu yanar. Çok özlerim, çok özlerim seni Rize'm. Çok özlerim. Damarımdan çay değil, kan değil, hasretin, hasretin, hasretin akar.

Saatler gece yarısını gösteriyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Kübra ablam iyi gecelerin olsun, çok güzel, çok güzel uyu. Canım ablam seni çok seviyoruz, iyi ki varsın sen benim canıma. Can ablamsın, sen biricik ablamsın. Aslan ablam bugünlerde geçecek, seni çok seviyoruz, iyi ki varsın, iyi ki ablamsın. Canını sıkma kardeşin, her zaman burada, sen mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz burada. Kübra Ataş'a ve koş arkadaşlarına armağan olsun bu şarkı diyor.

0: İyi günler Papatya, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun, sevdiklerime armağan olsun Papatya'dan diyor ve Kalpten Kalbe programında Selami Şahin'e konuk ediyoruz radyolarınıza, ille de sen diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye. Herkes zamanı geçiriyor. Ben ise sensiz geçen günleri taşıyorum. Ne eksildim ne de vazgeçtim. Çünkü sen benim öyle bir sevdamsın ki yokluğum bile seni sevmeme engel olamadı. Gün gelir kavuşuruz. İşte o zaman bütün bekleyişime sadece bir tebessüm yeter. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim ki boşum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Sevgili dinleyiciler, güzel sözlerinden bir tanesi. Ve Kalpten Kalbe programında yayınımızı biraz uzattık bu gece. İyi yayınlar Kübra ablam, seni çok seviyoruz. Bugünlerde geçecek, sen bir annenin duasısın. Kalbimizdesin, kalbimizden bir parçasın. Sana olan sevgimiz hiçbir zaman bitmeyecek, bitmezdi. Sen bizim canı gönülden ablamızsın. O dört duvarda geçecek, hep beraber oturup sohbet edeceğiz, mutlu olacağız. O gün gelecek, sen sabırlı ol, sabrını tut. Aslan ablam, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Türkan Dişikara'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor.

0: aşkına yürek.
1: Kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe'de sevgili dinleyiciler sonlara yaklaşmış bulunuyoruz. Bir sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Adını her andığımda içimde bir bahar uyanıyor. Yokluğun gecelerimi sessizlik bıraksa da umudum hep seninle sabahlıyor. Bir gün bütün yollar susacak, hasret bitecek ve gözlerin bütün yarım kalan cümlelerimi tamamlayacak. O güne kadar seni kalbimin en güzel yerinde taşımaya devam edeceğim. Her şeyim seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanet ediyorum ki boşum Emrah Yağçın'dan Kübra'ya çok özledim parçası armağan olsun diyor Emrah Yağçın.

0: sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: İyi yayınlar diliyorum. Karakız her şeyim Resul Dal Bey'e armağan olsun. Benim senden başka kimsem yok. Sibel Can'dan armağan olsun bu şarkı diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz ve web sitemiz yenilendi. Sevgili dinleyiciler, ayrıca telefonlarınıza uygulamayı da Samsung Tutku FM yazarak Play Store'dan indirebilirsiniz. Tutku FM, verilen emeği hiçe sayan, kendini uzanan eli görmezden gelen insanlara gelsin, herkes kıymet bilmeyi öğretemez. Bazıları kaybettikten sonra anlar. Mertten emeği harcayanlara sitem olsun diyor.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Evet, Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. Ve Engin Nurşane alıyor sırayı güzel bir türküsüyle. Adına bir çizik çektim diyor. Can ulaştırmış mesajını. İyi günler. Tüm mesaide olan çalışanlara ayrıca Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun gönülden bu türkü diyor. Engin Nurşane alıyor sırayı.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Tutku FM.

masum bir kola vurulan kelepçenin izi gibi sen de bir iz bıraktın kalbimde. Benim sözlerimden bir tanesiyle Kalpten Kalbe programında sona geliyoruz. Yayınımızı uzattık sevgili dinleyiciler. Bu güzel gecede ve Mustafa Kaya alıyor sırayı, senden başkasını seven delidir diyor. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı.

aşkım iki günlük iptilana, hayatım tükenmez maceralar, İçimde binlerce istekler var.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, saat 20.00 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. 00.55 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında. Bu gecede mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vermiş bulunuyoruz. Bir sonraki yayında yine buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

ister fırtınalar kopsun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.